0: artık konuşalım mı?
1: Anla artık aşkı gelmiyor.
2: Yemin misin?
1: Yürek miydin yeniden sevmeye kalktın birini?
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
2: Derya kalkar
0: mısın? Ne olur
2: mısın
0: gitme. Sen? Ne olur gitme.
2: Derya.
0: Ne olur
2: Derya.
0: Gitme.
2: Derya. Zorlama.

Gün efendim. Gün efendim. 99.9.

Gün FM 99.9.

gibi ayrılık beni yenecek mi? Zaman geçecek mi?

aşkların yalanmış. Hayatını kendin yazarsın, yazdıkların yalanmış. Başına karaları bağla, ağla kaderine ağla.

0: Şimdi reklamlar. Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Gün FM. 99.9.
1: Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.

0: sürprizli ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Sevgili misafirlerimiz, Etenfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Etenfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: etme, utanır insan.
1: Gün efendim. 99.9. 99. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506.

0: Alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: yar, çaya baktım selleşti. Le le le leylim yar, le le le leylim yar, kara kuru bir kızdı.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler, 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Teknofest Güneydoğu 30 Eylül'de yarın başlıyor. Kadimşehir Şanlıurfa 5 gün sürecek dev organizasyona hazır. Etkinlik öncesi kentteki otellerde doluluk %100'e ulaştı. Şehirdeki hareketlilik de arttı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İngiltere'de üs operasyonuna dair polis açıklama yaptı. Terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınanların tamamının Londra'da yaşayan İngiliz vatandaşları olduğu belirtildi. Polis, gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakıldığını ifade etti. Şüpheli kişilerin İran'la bağlantılı olduğu iddialarına da İran'ın Londra Büyükelçiliği cevap verdi. İddiaları kesin bir dille reddetti. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. "Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek," dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, "Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk," açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken açıklama geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler.
3: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize keyifli ve huzurlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, haber turumuzdayız ve ilk durağımız radyomuzun haber sitesi günefem.net. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon İl Başkanı Ahmet Kahveci, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Afyon Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyon Ticaret Borsası seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi Afyon İl Başkanlığı olarak söz konusu seçimlerde herhangi bir adaya veya listeye destek verme yönünde bir tutumlarının bulunmadığını belirterek tüm adaylara eşit mesafede olduklarını ifade etti. Çay, Hocalar, İhsaniye ve İscihisar ilçelerinde gıda kontrol görevlileri tarafından gıda işletmelerine yönelik resmi kontroller gerçekleştirildi. Gün boyunca tüm gelişmeleri radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten takip edebilirsiniz. Ve Afyon Şehir Gazetesi'ndeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'la bakanlıkta bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede ilimizde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve vatandaşların ihtiyaçları ele alındı. Ana Haber Gazetesi ile haber turumuz sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı İbrahim Badak'la birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun eğitim ortamları ve birimlerini inceleyen Altınkaynak, öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet ederken öğretmenlerin de görüş ve önerilerini dinledi. Gazete 3'teyiz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serkan Gökaslan, kalp sağlığının korunmasında hareket, beslenme ve uykunun önemine dikkat çekti. Sevgili dinleyenlerimiz, yerel gazetelere yansıyan gelişmeleri sizlerle buluşturduk ve programımızda yine müzik diyoruz.

Programımız sürüyor ve şimdi hava durumu bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. İlimizde bugün hava akşam saatlerine kadar gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 12 derece. Yayınımızda yine müzik diyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, güzel şarkılarımızı dinlerken sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi tarihte bugün bölümündeyiz. 29 Eylül'e ulaştık ve hızlıca 29 Eylül'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunacağız. 1555 damat Rüstem Paşa ikinci kez Osmanlı Sadrazamı oldu. 1808 Senedi İttifak imzalandı. 1913 İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan Krallığı arasında İstanbul Anlaşması imzalandı. 1920 Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Ermenistan'la yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış'ı ele geçirdi. 1971 Umman Arap Birliği'ne katıldı. 2019 Afganistan başkanlık seçimlerine şiddet ve düşük katılım damgasını vurdu. Bugün Dünya Kalp Günü sevgili dinleyenlerimiz. Kalbinizi sevin ve koruyun diyelim. Bugün hayatını kaybeden isimlere de bakalım. Gazeteci Tuğrul Şavkay ve siyasetçi Yıldırım Aktun'a bugün ismini kaybeden isimler arasında. 29 Eylül yılın 272. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 93. Bunu da sizlere aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş yılın sonuna doğru gidiyoruz.

Yine 90'lardan güzel bir şarkı hatırlattık sizlere. Konuğumuz, sevgili dinleyenlerimiz Nazan Öncel'di. Şimdi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetleri sebze çorbası, fırında köfte, patlıcanlı makarna ve tatlı olarak da limon peltesi. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış.

Yıldız Tilbe ile yine çok sevdiğimiz 90'lı yıllara döndük sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda şimdi günün tavsiyesine uğrayacağız. Bakalım bugünkü tavsiyemiz nasıl? Anlamak isteyen sesinizden anlar. Olmadı sessizliğinizden. Sizi anlamak istemeyen birine derdinizi anlatmayın.

Melihat Gülses güzel sesiyle bizi aldı götürdü uzaklara. Şimdi iz bırakan kitap cümlelerindeyiz. Oğuz Atay tutunamayanlar da şöyle diyor. İnsanları genel anlamda seviyorum ama kimseye tahammülüm yok.

0: Söyleyecek sözü saat olanların...
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatanın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Teknofest Güneydoğu 30 Eylül'de yarın başlıyor. Kadimşehir Şanlıurfa 5 gün sürecek dev organizasyona hazır. Etkinlik öncesi kentteki otellerde doluluk %100'e ulaştı, şehirdeki hareketlilik de arttı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul'da DH silahlı terör örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A-Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
0: Hayatı sorgulayanlarındır radyo. Söyleyecek sözü olanlarındır. Paylaşmak isteyenlerindir. Sizin sesiniz 99.9 Gün FM'desiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzetli

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Otels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Propratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. Propratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv Propratik, Ankara Yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: 99.9 Afyon Gün Efem.
1: Programımız sürüyor sevgili dinleyenlerimiz.

0: kalp.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, güne merhabanın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyicilerimize keyifli, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

0: Zafer, MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: tüm imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
8: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
9: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı polis

0: 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
0: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: Ne var ki geriye kalan elinde.

0: haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışlarının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye, üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filios'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek dedi. Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu'yla 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait birçok örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu. İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne terörizmin finansmanı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Gaziantep merkezli 3 ilde de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı sorusunun yanıtı aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken bir hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
3: Şimdi reklamlar.
0: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: Taksi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
3: Zafer Yolu'na ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
9: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Duyurduğumuz gibi Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürümüz Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Sayın Müdürüm, radyomuza ve programımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik programa davetiniz için. Ben de Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum.
0: Sağ olun müdürüm. Hemen güncel bir konuyla söyleşmeye başlayalım. Dün diş hekimleriyle toplantı yaptınız. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz de yeni yerine taşındı. Son derece modern, güzel, kullanışlı bir binaya sahip. Bu hastaneyi ve hekimlerle yaptığınız toplantıya ilişkin biraz detaylarla başlayalım. Neler söylersiniz?
1: Evet, önemli bir konu. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri vatandaşlarımıza sağlık hizmet sunumunda geliştirmeye gayret ettiğimiz önemli sağlık hizmet alanlarından birisi. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü belki birçok hastalığın başı da ağızdan başlayabildiğini zaman zaman görüyoruz. Ve ağız ve diş sağlığının birçok aslında hastalıklara da kapı aralayabildiğini de malumunuz. Geçen Mayıs ayında, Mayıs'ın 15'inde ağız ve diş sağlığı hastanemizi hamdolsun hizmete başlattık, faaliyetini evet. Başlattık. Bildiğiniz gibi eski devlet hastanemizin arkasında ağız ve diş sağlığı merkezi olarak hizmet veren bir binamız vardı. Burada 37 üniteyle hizmet vermekteyken yeni ağız ve diş sağlığı hastanemiz 55 üniteyle diş ünitesiyle aynı zamanda 5 yataklı servisiyle beraberinde 2 hafif vakalara müdahale, bir de ağır vakalara müdahale olmak üzere ameliyathanesi ve diğer hizmet alanlarıyla birlikte hizmetine başladı.
0: Geniş bir perspektifte hizmet veriyor.
1: Modern bir yapı. Vatandaşlarımız için her zaman dediğimiz bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, bu ülkenin her bir vatandaşı birinci sınıf vatandaştır. Sunulması gereken bu hizmetler de mutlaka insan onuruna yakışır olmalı. Biz bu düsturla hareket ettiğimiz için yeni binanın hizmete açılmasını da çok büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü çok ferah alanlarımız var burada. Beraberinde ünite sayısını arttırdık ve yeniledik. Modern diş üniteleriyle donattık. Ayrıca yine panoramik röntgen ve diş tomografisi de yeni bir hizmet olarak yapılandırıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir üst teşhis modeli olan diş tomografisi de faaliyetine başlatılmış olduğu nükleer düzenleme kurulundan ruhsatlandırılarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Böylece tam kapsamlı olarak da tam teşekküllü bir hastane yapısını şu anda organize etmiş oluyoruz. Tabii burada bir geçiş süreci var. İfade ettiğim gibi daha önce hukuki statüsü ve yapısı ağız ve diş sağlığı merkezi iken bugün ağız ve diş sağlığı hastanesi olarak bu binamızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Diş hekim arkadaşlarımızla da dün akşam çok önemli bir toplantı yaptık. Sizin ifade ettiğiniz husus. Burada merkezden hastane statüsüne geçişle birlikte farklı ve daha kapsamlı hizmetlerin sunulması da zaten beklenmekte. Vatandaşlarımız da bunları daha erişilebilir kılmak ve daha kaliteli hale getirmek için neler yapabileceğimizi yaklaşık 55'e yakın diş hekimi arkadaşlarımızla, ki bizim şu anda hali hazırda diş hastanemizde 14 uzman hekim ve 30'un üzerinde de genel diş hekimiyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmetin koordinasyonu, ameliyathanelerin kullanımı noktasında hastane kültürünün geliştirilmesi ve ortaya çıkan bazı sorunlara da doğrudan müdahale ederek verilen hizmetin niteliğinin arttırılmasına yönelik kapsamlı bir toplantı yaptık ve bu toplantı oldukça da verimli bir toplantı oldu ve ben aslında bunların da önümüzdeki günlerde de hizmete daha olumlu yansıyacağını, zaman zaman vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de ortadan kaldıracağına inanıyorum. Katılan bütün diş hekim arkadaşlarıma ve il müdürlüğündeki başkan uzman arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın müdürüm, yarın bir açılış var. Belki de kamuoyu da ilk kez sizin ağzınızdan buradan duymuş olacak. Zafer Mahallesi Sent Polikliniği hizmete açılıyor. Detayları yine sizden dinleyelim.
1: Evet, bu konuyu da burada ifade etmekten memnuniyet duyduğumu ifade edeyim. Çok teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirmenizden dolayı. Yarın aslında Afyonkarahisar için önemli bir gün, önemli bir başlangıca inşallah hemşehrilerimizle birlikte, ilimizin protokolü milletvekillerimizle birlikte adım atmayı hayırlısıyla umut ediyoruz. Yarın bir temel atma törenimiz var. Şimdi ben göreve başladığım günden itibaren malumunuz devlet hastanemiz ve üniversite hastanemiz bulunduğu noktalarda çok büyük hizmetlere imza attığını ifade etmiştik önceki programlarımızda da. Ama şehrimizin doğusunda Şuhut Kavşağı Konya yolu istikametinde önemli aslında iki projeyi biz yapılandırmaya çalışıyoruz. Bunlardan ilki acil eylem planı kapsamında Afyon Devlet Hastanemize bağlı bir semt polikliniği yapılandırmasıydı. Hamzolsun onu bugün başlatmış oluyoruz. Önemli, meşakkatli bir süreç geçirdik. Onu hemşerilerimizle paylaşmak isterim. Yerin organize edilmesi, beraberinde inşaata hazır hale getirilmesi için çok önemli çabalarımız oldu. Burada emeği geçen herkese de çok teşekkür
0: etmek isterim. Kısa bir sürede de herhalde tamamlanacak, öyle
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, tabii. Burada yatırımımızı da bir hayırsever desteğiyle, Sayın Kumartaş da ailesinin desteğiyle şu anda sürdürüyoruz. Yarın için kısmet olursa sabah 10.30'da temel atma töreni gerçekleştirmiş olacağız. Bütün hemşerilerimiz, özellikle bölgedeki yakın mahallelerde yaşayan hemşerilerimizi mutlaka programa davet ediyorum. Biz burada hangi hizmetleri sunacağımız konusunda da bilgi vermem kısaca uygun bilgi olur, buyurun, bu programda. Tabii. Şimdi ifade ettiğim gibi devlet hastanemize bağlı bir semt polikliniği burası. Devlet hastanemizde görev yapan uzman hekimlerimiz bu adrese yakın oturan vatandaşlarımız, o bölgede oturan önemli bir nüfus var. Hı hı. O bölgede oturan vatandaşlarımıza hizmet vermek için uzman hekimlerden oluşan yaklaşık 20-25 poliklinik odasına genişleyebilecek bir kapasitemiz var, ama 20 uzman hekimle faaliyete başlatmayı düşünüyoruz. Hangi hizmetler olacak? 5 yataklı acil müşahede alanımız orada hizmet veriyor olacak. Beraberinde röntgen, ultrasonografi, kan tetkiki için laboratuvar hizmetleri, EKG, eforlu EKG gibi de yan teşhis imkanlarında bu polikliniğimizde hizmete sunmuş olacağız. İleri tedavi gereken, yatış gereken hastalarımızı da yine mevcut devlet hastanemizin ana binasındaki yataklı servislerimizde hizmet ek bir işleme gerek kalmadan, yani oradaki uzman hekimlerimizin doğrudan verdiği yatışlarla da Allah ihtiyaç duyurmasın ama orada sürdürmek üzere planladığımız bir organizasyon. Böylece şehrimizin o bölgesinden insanlar devlet hastanesi tarafına günlük muayene işlemleri için gitmek zorunda kalmayacaklar. Kapasitenin yaklaşık günlük 1500 muayeneye kadar ulaşmasını bekliyoruz ki bu toplam yaptığımız muayenenin, devlet hastanesinde yaptığımız muayenenin ilave bir %20-25 kadar fazlası demek.
0: Evet. O bölgeden özellikle acil hizmetleri için vatandaşlarımız sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlardı. Böylece bu sorun da ortadan kalkmış
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii şu detay var. Orada 24 saat hizmet sunulmayacak. Acil hizmetlerimiz için biliyorsunuz çok kapsamlı bir 112 ağımız var ama gündüz tedavi içerisinde yine acil hizmetler
0: verilecek.
1: Enjeksiyon, serum vesaire gibi olursa bunlara yardımcı olacağız.
0: Yine bir yenilik, Millet Bahçesi Cirit Kayalığı'ndaki Sağlıklı Hayat Merkezi. Burasının az evvel Türkiye'de bir ilk olduğunu da söylediniz Sayın Müdürüm. Yine detayları sizden rica ediyoruz.
1: Evet, bu da aslında Afyonkarahisar için önemli bir proje ve benim çok heyecan duyduğum bir proje. Burada da yapılandırma noktasında önemli çabalarımız oldu. Malumunuz biz sağlık hizmetlerini iki başlık altında ince. Bir koruyucu ve temel sağlık hizmetleri, bir taraftan da tedavi edici sağlık hizmetleri. Aslında sağlık profesyoneli olarak, sağlık çalışanları olarak ana gayemiz insanları hasta olmadan, hastalıktan ve hastalığın risklerinden korumak, kollayabilmek. Bu kapsamda da bir müddettir Sayın Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun da önemli gayretleriyle sağlıklı hayat merkezlerini
0: yaygınlaştırıyor.
1: Türkiye'de ve özelde de Afyon İl Sağlık Müdürlüğü olarak Afyon'da da yaygınlaştırma çabalarımız var. Şimdi burada ilk olarak tarif ettiğimiz konu verdiğimiz hizmetin ruhuna uygun olarak vatandaşlarımıza bir millet bahçesi içerisinde aynı zamanda da ihtiyaç duydukları diğer hizmetleri de verebilmek. Neler var bu hizmetler içerisinde? Sağlıklı hayat merkezleri dediğimiz konsepti biraz vatandaşlarımıza tanımlamak isterim. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bir defa bizde birinci basamak, yani en başta altını çizeceğim husus, biz koruyucu sağlık hizmetlerini tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ücretsiz sunuyoruz. Bir defa bunu en başta altını çizmem gerekir. Peki burada hangi hizmet alanları var? Yaklaşık 8-10 branşta hizmet alanlarımız var. En başta vatandaşlarımıza hastalığa risk faktörü olarak ortaya çıkabilecek şişmanlık, yani fazla kilo problemleri, obezite ve fazla kilolu bireylere, aynı zamanda da hareketsiz yaşama bağlı ortaya çıkabilecek riskleri yönetmek üzere sağlıklı hayat programları yürütüyoruz. Bu aslında yeni dönemin, bu dönemin önemli vizyonlarından birisi. Bugün uyguladığımız sağlık sistemini koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonu adı altında vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Millet bahçemizde ise en başta vatandaşlarımızın dengeli beslenmesine katkıda bulunacak diyetisyenlerimiz, onlara hareketli yaşamı desteklemek üzere sağlıklı koşullarda hareket edebilecekleri ve bedenin ihtiyaçlarına göre de sınıflandırılabilen fizyoterapi hizmetlerinin alınabilmesi için fizyoterapistlerimiz en başta. Yine psikologlarımız, çocuk gelişim uzmanlarımız, aile hekimlerimiz.
0: Özellikle anne ve çocuklar için buna da ihtiyaç var.
1: Tabii tabii, anne ve çocuk sağlığı önemsediğimiz alanlardan birisi. Bunları bu bina içerisinde şu anda sunduğumuz o alanda millet bahçesi içerisine taşımak suretiyle geniş, konforlu bir alanda vatandaşlarımıza sunuyoruz. Mutlaka ihtiyaçları olduğunda da gerek hareket etmek için, gerek spor yapmak için mutlaka millet bahçesi içerisinde oluşturduğumuz sağlıklı hayat merkezlerini de bekliyoruz.
0: Evet, dinleyicilerimizden Fatma Nur Hanım müdürümüze saygılar demiş ve şunu soruyor. Bu Cirit Kayalığı'ndaki yeri bilmiyordum, ne zaman açılacak diyor.
1: Vallahi eli kulağında diyebilirim.
0: Yakın bir tarihte diyebiliriz.
1: Bu soru evet. için şöyle, Ekim'in ortası gibi planlıyoruz. Onu da önümüzdeki hafta
0: duyururuz.
1: Şu anda hazırlıkları bitti, inşaat çalışmaları, tefrişat prosedürü devam ediyor. O Ekim'in ortası gibi orayı da bu temel atma töreninden sonra başlatmayı düşünüyoruz.
0: Oradaki bina zaten hazır şu anda.
1: Tabii
0: galiba.
1: Tabii,
0: tefrişatları
1: hazır,
0: devam ediyor.
1: Hazır bir bina, önemli bir yatırım. TOKİ eliyle gerçekleştirilmiş bir, çok oldukça da büyük bir millet bahçemiz var orada. O alan içerisinde hem açık alan,
0: hem de alanda değerlenmiş oluyor.
1: Tabii çok önemli. Yani vatandaşlarımız özellikle yani yürüyüş yapmak için dahi olsa ve oradaki uzmanlarımızla genel danışma bağlamında mutlaka bekliyoruz.
0: Evet. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile devam edelim Sayın Müdürüm. İlimizin gerçekten önemli hastanelerinden, bölgeye hitap ediyor dersek herhalde yanılmayız. Hastanedeki genel duruma ilişkin neler söylersiniz? Çünkü günlük hasta sayısı da bir hayli fazla galiba.
1: Evet, evet. Afyon Devlet Hastanemiz gerçekten Afyon'un göz bebeği, bir sağlık kuruluşumuz. Gerek hizmet verdiği kitle bağlamında, gerekse ürettiği hizmet çeşitliliği bağlamında bakıldığında, ki son dönemlerde zaman zaman medyaya duyurduk, bu hizmetlerde önemli gelişmeler sağladığında sizler evet. aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bizim ana sloganımız şuydu: Afyon'da vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her türlü sağlık hizmetinin yerinde görülmesini
0: sağlamaktı. İl dışına çıkımları engellemek.
1: İl dışına hastayı kendi gönüllü talepleri dışında, il dışına Afyon'da şu teşhis veya tedavi uygulanamıyor diyerek il dışına vatandaşlarımızın gitmesini engellemek üzere bir sistem yapılandırmaya çalıştık ve burada ihtiyacımız olan klinikleri ve hizmet alanlarında yapılandırmıştık. Biliyorsunuz burada sevke sebep olan, evet. dış sevklere sebep olan bazı bölümler var. Bir obezite merkezimiz ve son dönemlerde açtığımız ve yakın zamanda da bir gebelikle sonuçlanan işlemin yapıldığı tüp bebek merkezimiz, kapalı psikiyatri servisimiz, yoğun bakımlardaki kapasite artışımız, koroner yoğun bakım ünitesini örneğin son dönemlerde 9 yataktan 18 yatağa çıkararak böylece ihtiyaç olan bir alanda önemli bir ihtiyacı gidermiş olduk. Bu ve benzeri klinikleri yapılandırmak suretiyle elimizde hem kapasiteyi güçlendirdik hem de olmayan hizmetleri elimizde kazandırmış olduk.
0: İl dışına çıkışlar da böylece azaldı. Evet.
1: Neredeyse onda bire düştü diyebilirim. Yani bundan bir sene öncesine göre il dışına sevklerimiz 112 aracılığıyla giden sevklerimiz onda bire gerilemiş durumda. Bu anlamda da mutlu olduğumuzu evet. ifade etmek isterim.
0: Yani Afyon Devlet Hastanesi gitgide gelişen ve devamlı yeniliklerle hastalara hitap eden bir kurum haline geldi diyebiliriz galiba.
1: Evet, şunları da eklemem gerekir.
0: Buyurunuz.
1: Biz Sağlık Müdürlüğü olarak Afyon sadece hizmetlerin çeşitliliğini Afyon Devlet Hastanemiz olarak görmüyoruz. sistemin bir parçası olarak ve bütün içerisindeki önemli bir kuruluş olarak üniversite hastanemizin de geliştirilmesi, ihtiyacı olan hususlarda destek vermeye gayret ediyoruz. Önemli şu anda yapılandırılan, üniversitemizde yapılandırılan hususlardan birisi hiperbarik oksijen tedavi merkezi. O konudaki yetkiyi üniversitemize verdik. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşu olması dolayısıyla sağ olsun oradaki rektör hocamız, dekan hocamız, başhekim ve diğer idareci arkadaşlarımız bu konuda yoğun gayret gösteriyorlar ve halihazırda bir hiperbarik oksijen tedavi merkezini yapılandırmak için uğraşıyorlar. Yine elimizin ihtiyacı olan hususlardan birisi bir yanık ünitesi veya yanık merkeziydi. Yanık ünitesi olarak AFSÜ'yü, üniversite hastanemizi ruhsatlandırdık. Şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Personel desteğiyle de daha geniş çapta sürdürmeye çalışacağız. MR'la ilgili bir talepler olmuştu. Yeni bir MR kazandırmak üzere bir çalışma başlatıldı. İnşallah onlar da önümüzdeki günlerde hizmete alınmış olacak. Böylece gerek fiziksel alanlar bağlamında hem devlet hastanesi hem üniversite hastanesi gerekse insan kaynakları açısından güçlendirilmeye devam ediyor. İnsan kaynakları önemli bir husus. Ona da bahsetmem lazım. Buyurun. Son mecburi hizmet kurasında pratisyen hekimler, uzman hekimler ve artık sayıları kabul edilebilir bir seviyeye gelen yan dal uzmanlık alanında da ilimizin önemli kazanımları oldu. Bunları da paylaşmıştık vatandaşlarımıza. Biz kendi internet
0: sosyal medyadan, evet.
1: Sosyal medya hesaplarından hizmete başlayan hekim arkadaşlarımızı mutlaka paylaşıyoruz ve vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeye gayret ediyoruz. 130. dönem mecbur hizmet atamalarında 100'ün üzerinde pratisyen hekim, uzman hekimler ve yan dal uzmanlarımız ilimize atandı ve büyük ölçüde de görevlerine başladılar.
0: Evet, onlar da hayırlı olsun diyelim. İlçelere de sık sık gidiyorsunuz Sayın Müdürüm. Geçen hafta Boyvadin'deydiniz galiba. Yeni Devlet Hastanesi'nin inşaatını incelediğinizi gördük. İlçelerde durum genel hatlarıyla nasıl, neler söylersiniz?
1: Evet, Afyon tabii
0: büyük bir il.
1: Coğrafi genişliği gerçekten büyük bir il.
0: Evet.
1: Merkezle beraber 18 ilçemiz ve beldelerimiz var. İlçelerimizden yakın noktada olan ilçelerimiz olduğu gibi uzak noktada olan ilçelerimizde Dinar, Evciler, Başmakçı, Daskır gibi ilçelerimizde de sağlık hizmetinin sunumunu mutlaka yerinde de müşahede ederek idareci arkadaşlarımızla koordine etmek zorundayız. Tabii burada da yine aynı ilkelerle devam ediyoruz. Gerek insan kaynakları takviyesi, gerekse ihtiyaç duyulan fiziksel alanların yenilenmesi ve büyütülmesiyle ilgili çalışmalar var. Boladin Devlet Hastanesi'nde malumunuz önemli bir inşaatımız şu anda
0: devam ediyor.
1: Orada bir yarım kalan işimiz olmuştu. Müteahhitin sorumluluğunu yerine getirememesi nedeniyle bazı zorunluluklardan dolayı. Orada ikmal ihalesi yapılarak inşaatına başladık. Şu anda da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaat işini de yakından takip ediyoruz. Özellikle daha inşaat halinde olası hataları görmek ve ihtiyaca göre de yeniden şekillendirebilmek için mutlaka yakından takip etme zaruretimiz var. Bunu da oradaki idareci arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. 75 yataklı gerçekten çok modern Bolvadinli hemşehrilerimizin ihtiyacını görecek bir hastane yapım işi hızla devam ediyor. Önümüzdeki bahar ayına Allah kısmet ederse orayı
0: hizmeti
1: da
0: açılacak.
1: Yakın dönemde açtığımız Emirdağ Çobanlar ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz gibi Bolvadin Devlet Hastanemizi de hizmete açmak için yoğun bir çabayla sürdürüyoruz. Bir önemli gelişme de Başmakçı ilçemizde. Orada da bir entegre hastanemizin inşaatı devam ediyordu. Buradan Başmakçı'da hemşehrilerimizde de ve orada o bölgede yaşayan bütün hemşehrilerimize de müjde olması bağlamından bugün bakanlık ekiplerimiz geçici kabul için ilçemize geçtiler.
0: Ne güzel.
1: Bir saat önce programa gelmeden önce ilimizde olduklarını bilgisini verdiler. İnşallah geçici kabulden sonra yine içinin tefrişat ve diğer malzemelerinde yerine kaymak suretiyle en kısa zamanda, şu anda tarif veremiyorum, geçici kabul sonrası bu tarihi de paylaşacağım inşallah, Başmakçı Devlet Hastanemizi de hizmete açmış olacağız. Burada bir hususun da altını çizeyim.
0: Buyurun.
1: Biz bu dönemde inşaat çalışmaları genellikle belirlenen takvime uyum sağlayamayan projeler ama hamdolsun Çünkü biz en başta belirlediğimiz, vatandaşlarımızla paylaştığımız açılış tarihlerine hastanelerimizi yetiştirebildik ve verdiğimiz tarihlerde de açma imkanına kavuştuk ve evet, o hizmetleri şu anda sürdürüyoruz.
0: Şunu diyebilir miyiz Sayın Müdürüm? İlden il dışına çıkışları engelledik. İlçelerden de artık çok il merkezine gelmeden bulundukları ilçelerde sağlık hizmetlerine kavuşabilir vatandaşlarımız.
1: Çok önemli bir konu. Geçen yıl 7, yani bu daha bir yılda da olmadı. Geçen yıl 7 Kasım'da Sayın Sağlık Bakanımız Afyonkarahisar ziyaretinde, evet, bütün ilçe hastanelerimizi de gözden geçirmiştik. Yani bir sağlık hizmet sunum sistematiğine uygun olarak Sayın Bakanımıza bir sunumumuz gerçekleşmişti. O sunumda tabii bazı ihtiyaçlarımız da yerinde gördük. İlçe hastanelerinin kullanıldığını ama daha verimli kullanılabilme ihtimalinde göz önünde bulundurulması noktasında Sayın Bakanımızdan bir geri bildirim ve talimat almıştık. Hamdolsun geçen daha bir yılda olmadı ama 7 Kasım'a daha zamanımız var. Bu sürede orada konulan hedeflere de gelmiş durumdayız. Yatan hasta sayıları, muayene edilen hasta sayıları, tıbbi donanım, bu konuda oldukça da mesafe, evet, kat ettiğimizi ifade edebilirim.
0: Bu da ildeki yoğunluğun da biraz azalmasına neden, tabii, olacak.
1: O asıl olan önemli vatandaşımız için yerinde hizmet sunumu.
0: Kesinlikle.
1: Yani en temel burada ifade etmek istediğim husus, vatandaşlarımız sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda yaşadıkları, ikamet ettikleri alanlara en yakın noktada hizmetlerini alabilmeleri. Evet. Bunu çok önemsiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürümüz Doktor Hakkı Öztürk ile söyleşmeye devam ediyoruz. Sayın Müdürüm, 112 acil sağlık hizmetlerini de bu programda değerlendirelim. İlimiz açısından 112 ne durumda, neler söylersiniz?
1: Evet. 112 sistemleri benim de çok yakın. 112 sistemi ve oradaki hasta trafiği benim çok yakından takip ettiğim bir yapı. Onu öncelikle ifade edeyim. Bugün sevk için 112'yi arayan her vakadan mutlaka, hı-hı, benim haberdar oluyorum. Çünkü bizim bir kontrol komuta merkezimiz var. Burada çok sayıda arkadaşımız çalışıyor ve 7 gün 24 saat hizmetteler. Onlar çıkan her vakayı bizimle bir grup iletişim ortamı üzerinden paylaşıyorlar. Evet. Aynı zamanda aynı grupta da başhekimlerimiz de oradalar. Yani vatandaşımızın orada idari olarak ihtiyaç duyacağı hususlara da, hı hı, sağ olsunlar gece hemen gündüz müdahale edebiliyorlar. Zaten yerinde görülebilmesindeki başarının arka planında bu güçlü ekip çalışması var.
0: Doğru.
1: Bu nedenle
0: hızlı iletişim
1: gerek
0: çok önemli.
1: 112'deki idareci başhekim arkadaşlarımıza, kontrol komutada çalışan arkadaşlarımıza ve 7 gün 24 saat sistemi yakından takip ederek destek veren her iki devlet hastanesi başhekimimize de buradan özellikle ve hasaten teşekkür etmek isterim.
0: Evet. Sayımız yeterli mi ambulans ve çalışan açısından?
1: Şöyle ifade edeyim, biliyorsunuz geçen Aralık ayında 12 ambulans takviye etmiştik. Bu sene, hı-hı, yine ambulans takviyesi yapmış olacağız. Sayımız şu an için yeterli. Yeterliliği nasıl ölçtüğümüzü belki sorabilirsiniz. Vakaya, evet, erişim süresi. Yani merkezde ve kırsalda vakaya erişim sürelerimiz bizim Türkiye ortalamasının çok çok altında.
0: Bu da önemli.
1: Yaygın nüfusumuz olmasına rağmen coğrafyada bu oranlar, bu sayılar bizi ileri bir noktaya taşıyor. O nedenle şu anda hem 112 istasyon sayımız hem ambulans sayılarımız yeterli. Yeni yapılandırdığımız tabii yerler var. Örneğin Çay'da bir nokta daha büyütüyoruz. Yakın zamanda merkezde, hı hı, eski devlet hastanesi kampüsü içerisinde olan bir 112'yi başka bir alana taşıdık. Bu hem yaygınlaştırma çabalarımız sürüyor. Tesis yenilemelerinde mutlaka 112 istasyonu ihtiyacımıza gideriyoruz. Özellikle aile sağlığı merkezlerimizde entegre 112 istasyonlarımız şu anda hali hazırda. İnşaatları da devam eden birçok yatırımımız,
0: evet,
1: var.
0: Sayın Müdürüm, çocuklarda da özellikle obezite ne yazık ki önemli bir halk sağlığı sorunu haline aldı. Yetişkinlerde de öyle. Sağlıklısız beslenme, hareketsizlik çağımızın belki de en büyük problemlerinden. Az evvel Sağlıklı Hayat Merkezi'ni konuşurken bunlara değinmiştik. Siz ildeki sağlığın başındaki isim olarak biraz bu konulara değinmenizi rica edelim. Neler söylersiniz sağlıklı yaşama ilişkin?
1: Tabii ifade ettim. Yani bizim sağlık profesyonellerinin, sağlık yöneticilerinin en önemli gayesi hasta olmadan insanları hastalıkların risklerine karşı koruyabilmek. Obezite bugün sadece ülkemizde değil, dünyada çok yaygın bir, hı hı, klinik tablo, halk sağlığı sorunu. Şimdi
0: beslenme çok fazla ne yazık ki.
1: Evet. Biz salgın deyince aklımıza işte yakın dönemde geçirdiğimiz enfeksiyon hastalığı, bir COVID salgını geliyor ama bugün aslında rakamlara bakıldığında dünyada obezite bir pandemi yapmış durumda. Çok yaygın bir hastalıklara yol açan çok yaygın bir risk faktörü olarak karşımızda. Bir de buna Afyonkarahisar ilimizin mutfağı da katkı veriyor desek yanılmış olmayız herhalde.
0: Evet.
1: Afyon bir gastronomi şehri. Gerçekten
0: yemeği içmeyi seven bir şehriz.
1: Çok lezzetli, çok çeşitli ve çok lezzetli. Bunu sadece bir Afyonkarahisarlı olarak ben söylemiyorum. Hemşehrilerim biliyorlardır herhalde, uzun dönem Ankara'da da merkezi idarelerde görev yaptığımızdan oradan çok yakın dostluklarımız var ve Afyonkarahisar malumunuz bir geçiş noktası. Misafirlerimiz buradan geçerken mutlaka onlara diyoruz ki Afyon gastronomi sizi ağırlayalım dediğimizde hem mutfaktaki zenginlik, çeşitlilik hem yemeklerin de porsiyonlarındaki büyüklük gelen misafirlerimizin dikkatini çekmesi dolayısıyla aslında Afyonkarahisar'da obezite ve hareketsiz yaşam noktasında daha bir tedbirli olmamız gerekir diye de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Belki bu lezzetleri tatmayın demek olmaz ama porsiyon küçültmek de çok önemli, bir de hareket etmek galiba.
1: Kesinlikle, tabii ki. Yani yemeklerde bizim hem çeşitlilik dedim hem de porsiyonlar büyük. Hani böyle biraz lezzetleri tadabilmek için ortaya dediğimiz kavramdan daha porsiyonları küçültmek, özellikle kalori alımını dengelemek suretiyle kilo kontrolünü mutlaka yapmak gerekiyor ama sadece dengeli beslenmekle olmuyor. Yani insan hareket ederek aldığı kalorileri yakması tüketmesini de bekliyoruz mutlaka. Evet. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye çok dikkat edilmesini arzu ediyoruz, tavsiye ediyoruz vatandaşlarımıza ki Afyon mutfağında hem Afyon'da hem ilçelerimizde bizim bükmemiz, gatmerlerimiz vesaire bunlar oldukça
0: çok işimiz var,
1: kalori ve enerji sağlayan yiyecekler. Bunlar da biraz daha dikkatli olunması noktasında vatandaşlarımıza zaman zaman kamuoyu duyurularıyla bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Bunlar da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani Afyon yerel medyamız bu konuya çok ilgili olduğunu ben bir basın bildirisini geçtikten sonra gördüğüm ilgiyle yakinen takip edebiliyorum. Bu alanın tabii çok önemli olduğunu tekrar vurgulamama gerekiyor.
0: Dün de mesela kalp sağlığıyla ilgili yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün güzel bir açıklaması var. Dünya Kalp Günü dolayısıyla. Çünkü kalp hastalıkları da oldukça yaygın ve beslenmeyle de ilişkili. Bir nedeni de galiba sigara, müdürüm. Özellikle genç bir kardeşimiz müdürümüzden de bu konuda uyarı duyalım. Babamla birlikte dinliyorum demiş yayını. Ne söylersiniz? Çok sigara bıraktırma poliklinikleri de var. Onu da söyleyelim.
1: Genç kardeşimiz çok önemli bir noktaya temas etti. Bu bilinci oluşturma ve konunun burada değerlendirilmesine imkan sunduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, sigara yani hepimizin bildiği gibi hastalıkların risk faktörleri arasında en önemlilerinden birisi. Ben bir taraftan da akademik çalışmalar yapıyorum. Buraya gelmeden önce bugün sabah AFSÜ'de üniversitede diyaliz teknikerliği öğrencilerine dersim vardı. Yaklaşık 60 kişilik öğrenci grubundan her gittiğimde tabii gençlerde bu bilinci de oluşturalım, bağımlılıkla ilgili konulara ne kadar bilgi sahibiler diye soruyoruz. Ben sınıfta parmak kaldırmalarını istedim arkadaşların. Neredeyse %25'i parmak kaldırdı ama şunu da tahmin ediyorum. Yani sigara içip parmak kaldırmayan arkadaşlarımız da vardı. Bunun buradan yaygın bir problem olduğunu, yaygın bir halk sağlığı sorunu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu konuda ne yapıyor bakanlık veya sağlık müdürlükleri? Bugün hem merkezde devlet hastanemizde hem ilçe hastanelerimizde sigara bırakma poliklinikleri adı altında polikliniklerimiz var.
0: Evet.
1: Mutlaka eğer sigaraya kişinin kendisi, ailesinden anne, baba, işte kardeş vesaire sigara bırakma noktasında bir talep olması halinde sigara bırakma polikliniklerimiz bu noktada destek birimleri. Bu ad altında sigara bırakma polikliniği olarak bu birimleri ruhsatlandırıyoruz. Sayılarını da arttırıyoruz. Geçen haftaki önemli gündemlerimizden birisiydi.
0: İhtiyaç da var gerçekten.
1: Vatandaşlarımızın talep ettiğini de gördük. Çünkü sigara bırakma polikliniğimizde geçen hafta baktığımız randevu taleplerinde sigara bırakma polikliniğine talep olduğunu gördük. Şimdi onu arttırıyoruz ve tekrar bu vesileyle de ilçelerimizde de gözden geçirdik. Aile hekim uzmanlarımızı bu alana yöneltiyoruz ve ruhsatlandırıyoruz. Ayrıca katıldığımız etkinliklere mobil hizmet aracımızla katılıyoruz. Hı hı. İşte yakın dönemde Afyonkarahisar'da örneğin Motofest'te,
0: evet, festivallerde de gördük.
1: Standlar vardı. Hem devlet hastanemizin hem de Halk Sağlığı Başkanlığımızın mobil hizmet araçları var. Hı hı. Burada insanların boy, kilo ve vücut kitle endeksini değerlendirip onlara tavsiyede bulunurken, bir taraftan tansiyonlarını ölçmek suretiyle sağlık konusundaki farkındalığını oluştururken, bir taraftan da sigarayla sorunu olan vatandaşlarımıza, sigarayı bırakmasını isteyen vatandaşlarımıza öneriyoruz. Burada mobil hizmet aracımız vardı. Yakında bunlardan bir tanesini de Zafer Meydanı'nda hizmete sunmuş olacağız. Bir aracımız, evet, yeniden yapılandırılıyor. Böylece hizmeti bir kademe daha vatandaşımızın yoğun olduğu bölgelerde hizmete de sunmak istiyoruz.
0: Evet, bu zararlı alışkanlıktan da herkesin bir an önce kurtulmasını dileyelim.
1: Çünkü en büyük temennimiz.
0: Çok önemli.
1: En büyük temennimiz.
0: Kansere de kısaca değinelim. Çok ne yazık ki yaygın, çeşitli sahiplerle, birçok insan da biliyor zaten nedenlerini. Ketemler de bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Kansere ilişkinde neler söylersiniz Sayın Müdürüm?
1: Evet, ketemlerin faaliyetlerinde de biz halk sağlığı çalışmaları içerisinde önemli bir...
0: Özellikle erken teşhis açısından.
1: Faaliyet alanı. Yani hepimizin de bildiği gibi vatandaşlarımızın artık farkında olduğu önemli bir konu var. Kanserde, hı hı, erken teşhis hayat kurtarır.
0: Belli yaştaki özellikle kişilerin kontrollerini aksatmamaları lazım galiba.
1: Tabii biz bunlara tarama programı adını veriyoruz. Kapsamlı bir şekilde yürüttüğümüz bazı kanser türlerine karşı tarama programlarımız var. Bunlar kadınlarda özellikle belli bir yaş aralığında mamografiyle değerlendirdiğimiz, hı hı, meme taramaları. Bu çok önemsediğimiz bir konu ve oldukça da başarılı olan bir alan. Çünkü erken teşhis ettiğimiz kanser türleri normal yaşam süresini bizlere sağlamış oluyor. Çünkü meme dokusundan cerrahiyle büyük bir ölçüde tedavi tamamlandıktan sonra herhangi bir, evet, hastalık sürecinden bahsetmiyoruz. Meme taramaları bugün ülke açısından önemli. Yine kadınlarda rahim ağzı kanseri ve bütün nüfusta, hı hı, erkek ve kadın ayrımı olmaksızın kolon kanserine karşı tarama programlarımız var.
0: Evet.
1: Ve bunları halk sağlığı birimlerimiz hem yerinde mobil hizmetlerle, hı hı, sağlamaya çalışıyor, hem de vatandaşlarımızın doğrudan müracaatları olursa burada bu hizmet sağlanıyor. Bir önemli konuyu zikretmek isterim. Bunu zaman zaman, buyurunuz, da zikrediyorum. Şimdi bizim malumunuz aile hekimliği sistemimiz, hı hı, bir nüfusa göre planlanan bir hizmet alanı. Örneğin Afyonkarahisar'da bugün ortalamamız her bir aile hekimine 2600 nüfusa kadar geriletebildik. Bu rakam 4000'lere, evet, varmıştı.
0: Son,
1: bunu sürekli geriletiyoruz ve bakanlığımız bunu bize bir performans kriteri olarak, yani bir başarı ölçeği olarak koyuyor. Nüfusu geriletmeye çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi bu nüfusta da belli bir yaşın üzerindeki bireylere aile hekimimizin ulaşma zarureti koyduk.
0: Ziyaret ediyorlar yani.
1: Telefonla arıyorlar. Hı hı. Yani mobil ayrı, programlar ayrı. Telefonla arıyorlar. Buradan da vatandaşlarımız, özellikle şu konuda bilgilendirmek isterim.
0: Buyurunuz.
1: Gerçi uyaracağım konuda onları da haklı buluyorum. Çünkü son dönemlerde dolandırıcılık hadiseleri,
0: evet,
1: nedeniyle vatandaşlarımızın endişe ettiğini biliyorum. Ama yani aile hekimlerimiz mutlaka bir öncelikli bir şeyimiz olsun, tavsiyemiz olsun. Hemşehrilerimiz, Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz aile hekimlerinin kim olduğuna, hı hı, gerek e-nabız sistemi üzerinden gerekse e-devlet üzerinden ulaşabilirler. Mutlaka bir baksınlar. Ondan sonra bir mutlaka bir ziyaret gerçekleştirsinler. Hangi telefonları, evet, kullanıyorlar, gerek dahili gerek GSM üzerinden ve buradan da arandıklarında endişe etmeden
0: görüşebilsinler.
1: Tarama ve kontrol programlarına katılmalarını rica ediyoruz.
0: Ha, bu çok önemli.
1: Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü aile hekimlerimize bakanlık olarak kendi nüfusundaki 50 yaş üzeri, 55 yaş üzeri, 65 yaş üzeri farklı farklı sınıflandırmalarla, hı hı, takip etmelerini zorunlu kılıyoruz. Onun için bu takibi yapabilmeleri için de aile hekimlerimiz kendi nüfusuna erişebilmeli. Bazen burada tabii komik hadiselerle de
0: karşılaşabiliyoruz.
1: Evet. Yani farklı değerlendirmeler, hı-hı, oluyor. O vesileyle buradan özellikle ben istirhamım şu hemşehrilerimizden, aile hekimleriyle daha yakın temasta olmalarını, onların belirlediği ve tavsiyelerine uygun olarak da gerekli tahlilleri, gerekli tıbbi uygulamaları kendi sağlıklarını korumak açısından, daha hasta olmadan o süreci tamamlamaları açısından irtibat halinde, evet, olmalarını özellikle ve hasreten rica ediyoruz.
0: Israrla yazan bir psikoloğumuz galiba yeni mezun. Bir alım var mı diye soruyor. Elbette merkezi oluyor alımlar ama yanıtlamış olalım.
1: Bu konuya cevap vermek isterdim ama bilgim dahilinde değil. Bakanlığımız, evet, hazırlık yapıyor. Genellikle sonbahar döneminde alımlar söz konusu olur. Hı hı. Ama şu ana kadar bize bir duyuru gelmedi. Zaten duyuru olduğunda da il müdürlükleriyle birlikte bütün kamuoyuyla paylaşılmış, evet, oluyor. Bakanlığımızın internet sitesini yakın takip ederlerse orada duyurulur. Yapılacaktır.
0: Bir kardeşimiz de üniversiteye hazırlanıyormuş. Annesiyle birlikte yayını dinlediklerini yazmışlar ve hekim olmak istiyorum. Hocamız tavsiye eder mi, zor mu, meşakkatli mi diye sormuş. Ne dersiniz? Siz tıp fakültesi öğrencileriyle de sık sık bir araya geliyorsunuz değil mi hocam?
1: Tabii. Şimdi zor bir meslek. Onu bir defa ifade etmem lazım. Çünkü sorumluluğu yüksek. Yani uğraştığımız alan insan ve insan sağlığıyla uğraşıyoruz. Bunun getirdiği gerçekten çok büyük bir sorumluluk var. Onun için hem eğitim döneminde tıp mesleği mensubu olanlar, hem eğitimleri döneminde zorlu ve diğer üniversitelerden ilave olarak 2 yıl daha fazla bir, evet, eğitim sürecine tabi tutuluyor. Hem de beraberinde de mesleki hayatları döneminde de kendilerini güncellemeleriyle ilgili de yeni bütün gelişmelere karşı mutlak manada hazırlıklı olmaları gerekiyor. Fakat zor mu diyeceğim? Değil. Eğer severek yaparsanız, hani meşhur bir söz var, aşk ile yürüyen yorulmaz. Evet. Eğer mesleği severseniz, insanı severseniz, insana hizmet etmeyi kendiniz için bir özel alan olarak tanımlarsanız, başarı ve muvaffakiyet bunun arkasından gelir. Ben bana bu soruyu soranlar her zaman şu cevabı veriyorum. Bir daha imkanınız, fırsatınız olsa hekim olur muydunuz? Bir daha ve defalarca aynı cevabı verirdim severek.
0: Ne güzel.
1: İnsana hizmet etmek gerçekten büyük bir onur. Çünkü bizi yaratan Allah-u Teala insana eşrefi mahlukat
0: en olarak
1: nitelliyor. Evet. Eşrefi mahlukata hizmet etme imkanı da gerçekten bizler için çok büyük bir, evet, lütuf olduğunu değerlendiriyorum. Bir tedavisiyle meşgul olduğumuz hastanın tedavisi sonrası güler yüzle size bir teşekkür etmesi, Allah razı olsun demesi kadar hayatta çok büyük bir kıymet, evet, olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu da ilave edeyim. Benim evlatlarım bana sormuşlardı. Hı hı. Hekim olalım mı diye. 3 evladım var. Büyüğü dede mesleğinden devam etti. Hukukçu oldu.
0: Ne güzel.
1: Sonra 2 numara tıp fakültesini tercih etti. Bu sene de hatta bugün işte eğitimine, tıp fakültesi eğitimine başlayan bir kızım var. Ona maşallah da hayırlı olsun ve bütün üniversiteye başlayan kardeşlerimize de hayırlı olsun dileklerimi buradan, evet, iletmiş olayım.
0: Başarılar diliyoruz. Hazırlananlara da inşallah yollar açık olsun diyelim. Afyonkarahisar termal turizm açısıyla da önemli. Sonlara yaklaşıyoruz müdürüm. Termal sağlık turizmi ile ilgili sizin değerlendirmeleriniz ne olur merak ediyoruz.
1: Evet. Termal sağlık konusu geldiğim günden, hatta Afyon'da olmadığım dönemlerde de Afyon için Afyon'a kazandırılması gereken bir alan olarak görüyorum. Bunu öncelikle ifade etmek isterim. Batı'da termal sağlık, iki kelimeyi özellikle kullanıyorum. Termal sağlık bütüncül bir kavram. Afyon'da da bunu geliştirme ihtiyacımız var. Eğer bunu geliştirirsek Afyon aslında turizm açısından da, sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyon haline gelmesi mümkün. Ama bu tabii sadece kamu imkanlarıyla değil,
0: özel sektör yatırımı da tabii,
1: hem özel sektörün elini taşın altına koymasıyla ortaya çıkacak.

0: Şehrimizin doğu bölgesine, oradaki mahallelerimize hizmet verecek devlet hastanemize bağlı bir semt polikliniğinin hamdolsun Zafer Mahallesi devlet su işlerinin hemen yanında yapılandırdık. Yarın sabah saat 10.30'da temel atma törenimiz olacak. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz ve diğer Haziran'ın katılımıyla olacak. Biz bilgilendirmek için ve sizlerin aracılığıyla gayret ediyoruz ama buradan bir kez daha duyurmak isterim. 10.30'da. Tören alanımıza katılımınızı istirham ediyoruz. Evet. Bu önemli projeye hep birlikte adım atmaktan çok büyük mutluluk duyacağız.
1: Şehrimize de şimdiden hayırlı uğurlu olsun İnşallah. Diyelim. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Katkıları dolayısıyla Kumartaş'la ailesiydi galiba.
0: Doğru.
1: Sayın Öztürk, çok teşekkür ederiz. Son olarak neler söylersiniz vatandaşlarımıza?
0: Hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Bizler sağlık alanının idarecileri ve sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerçekten büyük çabalar gösteriyoruz. Ben sağlığın korunmasının hasta olmadan sağlığı koruyacak tedbirler alınmasının her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri diye tarif ettiğimiz sağlık tesislerimizi daha çok yararlanılmasını, en azından buralarda kendilerine sağlanacak tıbbi imkanlar ve diğer tavsiyelerle birlikte hasta olmadan, hastane kapılarına gelmeden sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri konusunda kendilerine tavsiyede bulunmak istiyorum ve sağlıklı günler, sağlıklı ömürler diliyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir sohbet oldu. İnşallah başka bir programda yine sizi ağırlarız.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürümüz Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikteydi ve bir saate yakın kendisinden önemli bilgiler aldık. Sağlıklı günler dileyerek veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalınız.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: İddiamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: 99.9
3: Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.
2: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850

özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sevgili misafirlerimiz, Etenfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Etenfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: son kez. Sayenizde.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin.

0: lezzetsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız, dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Henrik Wüst ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen programa katıldı. Yaptığı sunumda bakanlığın aile ve nüfus politikaları dahil birçok başlıkta attığı adımlara vurgu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Aralarında turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İstanbul ve Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde öne çıktı. Turistlerin büyük bölümü havayolunu tercih etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. A Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Haberleri dinlediniz.
2: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Hastanemiz Göz Hastalıkları Ünitesi'nde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
7: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
8: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
10: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
11: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
12: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
13: Reklamları dinlediniz.
14: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Propratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. Propratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv Propratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: sen benim şarkılarımsın.
1: Gün FM 99.9. 99.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İşine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başkanı Hendrik Wurst'le görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gençlere yönelik 3 yeni eğitim alanını hizmete açtı. Bir meslek lisesine rüzgar enerjisi eğitim atölyesi, bir üniversiteye ise Tekno Girişim Merkezi ve dijital kütüphane kuruldu. TİKA Başkanı Abdullah Eren, kurumun Kırgızistan'da bugüne kadar 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farkla yenildi. Ay Yıldızlar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyleydi. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27 ve Kerkük güneşli 40 derece. TRT Türkiye'nin sesi.
2: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
3: Şimdi reklamlar. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü,

0: Caddesi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
3: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
2: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

transfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
10: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
11: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Danaoğlu Şarküteri. Kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: 8 Taksim Ağa'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: numara 68 Taksim Ağa'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Danaoğlu şarküteri, kalitebe, organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Radyo Gün.

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

karıncalandırıyor nicedir. Beynimi uyuşturuyor özlemin, demiş efendim Can Yücel. Merhabalar sevgili radyo dostları. Yepyeni bir programla iki saatliğine sizlerin yüreklerine misafiriz efendim. Bendeniz Serkan Yılmaz. Bu yayının sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarımla birlikte efendim sizleri selamlıyoruz. Hoş geldiniz. En güzel şiirler, her zaman olduğu gibi en güzel şarkılarla huzurlarınızdayız. Biz hazırız efendim, sizler de hazırsanız başlıyoruz.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Sırtında taşıdığın kıl heybe, dağ rüzgarları ve lor peyniri gibi doluysa, kır çiçekleriyle sesler türkülere dönecektir. Üzünçse ışıklı bir sevinci, dudaklarında özlem türküleri ve gözlerinin menekşesinde aşk çalıyor.

yolumuza gözlemlerin külünü. Hiç beklemediğim bir anda, güz gelip de yangın başlamadan, tutmalısın doğanın yelesinden. Yüreğindeki seher yeli varmalıdır sabah olmadan, gül bahçesine.

Efendim, kelime seçimleriyle harika şiirler çıkarmış bir şairdi Ahmet Telli. Duygu ve düşünceleri öyle güzel anlatmış ki bizlere, geçmemesi inanın mümkün değil. Hadi bakalım, iki güzel eser demlenelim, sonrasında buralardayım.

0: yıllardır içimde beslediğim kanarya. Senin o sulu sepken yeşil gözlerin var ya, gökleri denizin elinden aldı. Fırtına delirdi, deniz bunaldı. Kızıl tüylü kanatların tirakını çekti uzaklara resimlerini. Bana özlemin kaldı. Patikalar üstüne yazıverdin adımı. Acımasız her akşam çiğnedin feryadımı. Ey yıllardır içimde beslediğim kanarya. Senin o sulu sepken yeşil gözlerin var ya, sanki bir alev topu yakar hayallerimi. Her ikindi sonrası ruhumun toprağına garip tohumlar gibi atarım ellerini. Sana mahzun bir umut desem mi bilmiyorum. Sana çılgın bir bulut desem mi bilmiyorum. Derin bir uçurumda arıyorum kalbini. Ya gel ya beni unut desem mi bilmiyorum. Ey yıllardır içimde beslediğim kanarya. Senin o sulu sepken yeşil gözlerin var ya, rüyalarımı çaldı. Sevda ırmağında sular alçaldı. Sonbahar uğradı yüreğimize. Sararttı gülleri, yaseminleri. Bana özlemin kaldı. Bana özlemin kaldı. Efendim, Nurullah Genç'in Bana Özlemin Kaldı adlı şiirinden bize de güzel duygular kaldı. Yüreklerinize armağan olsun.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Beni uykudan uyandırır uyandırmaz, dünyanın bütün huyları yüzünde, ben bunlardan birini seviyorum en çok. Sana bir nar kesip uzatıyor ya doğa, tutsam tanelerini, sevincin gözyaşları derdim buna. Bir süre bakışıyoruz karşılıklı. Ben uykudan uyanır uyanmaz, benimle şiir gibidir bu. Tam karşımda ama yazılmamış, durmadan bileniyor aklımda. Seni unutarak baktığımda bile dünyanın her yerlerinden geçiyorsun. Yayılıyorsun kalabalıklara. Yalnız yayılmak mı? Yalnız yayılmak mı aşkın en büyüğü? En dayanılmazı demeli buna. Özlenirsin, alabildiğine varsın da daha da var oluyorsun gün günden. Olgun bir meyve gibi güleceksin zamanla. Bir kadın da değilsin, bir kişi de değilsin. Bir kuş olsa, bir kuş olsa mavilik derdi buna.

Siz için mavilik olmak ne güzel bir şey değerli dostlar. Birisi sonunda, her şeyin ardında ve aslında her şeyden önce gelen o maviliği görmüştür. Ne güzel. Efendim, Edip Cansever'den geldi bu güzel şiir. Radyolarını yeni açan sevgili şiir dostları, evlerinde, iş yerlerinde, seyahat halinde bizleri dinleyen sevgili dostlar, sizler de hoş geldiniz. Ben Deniz Serkan Yılmaz, Dizeler'in sesindesiniz.

geri getirecek misin güneşlerini? Donuk gözlerim özlüyor seni. Ne yaparım ki güneşsiz, sensiz? Kopuk köklerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ellerimi? Güdük bileklerim özlüyor seni. Ne yaparım ki elsiz, sensiz? Çürük isteklerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ışıklarını? Soğuk kağıtlarım özlüyor seni. Ne yazarım ki ışıksız, sensiz? Boğuk harflerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ellerimi? Kırık sözcüklerim özlüyor seni. Ne yazarım ki elsiz, sensiz? Yıkık tümcelerim bekliyor seni. Bekleyeceğim. Gene de hiçbir tekne getirmese de seni. Getirene dek hiçbir tekne. Gene de hiçbir tekne.

0: yayınlarımızdan birinde yine bahsetmiştik Oruç Aroba'dan değerli dostlar. Hatırlarsınız mutlaka. Felsefeye şiir katan, dilimize eşsiz çeviriler kazandıran, anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalıştığımız dünya ilişkilerimizi kendine has üslubu ile yazan bir ustaydı efendim. Bir mihenk taşıydı anlayacağınız. Anısına saygı ve sevgilerimizle.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: bir gece, gecede bir uyku. Uykunun içinde ben uyuyorum, uykudayım. Yanımda sen. Uykunun içinde bir rüya, rüyamda bir gece, gecede ben. Bir yere gidiyorum delice, aklımda sen. Ben seni seviyorum gizlice. El pençe duruyorum, yüzüne bakıyorum söylemeden tek hece. Seni yitiriyorum çok karanlık bir anda. Birden uyanıyorum, bakıyorum aydınlık. Uyuyorsun yanımda güzelce. Özdemir Asaf o kadar güzel bir hayal dünyası ve o kadar güzel bir sanat anlayışına sahip ki, bu şiiri her okuduğumuzda ilk okuduğumuzdaki gibi etkileniyoruz değerli dostlar. Ve güzel iki eser daha sizlere armağan ediyorum. Yüreklerinize, gönüllerinize gelsin. Evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinleyen değerli dostlarıma armağan ediyorum.
1: Serkan Yılmaz'la dizeleri

0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

Birden hatırlarsın. O da seni. Birden bazen. Nerede, ne yapar şimdi? Parlar bir özlem anılar arasında. Bu akşam ne garip sözcük. Sanki ilk duydum, yadırgıyorum. Akşam, bilmem bulur muyum yollara baksam. Söner yangın birazdan, yatışır özlem. Bir gün karşılaşırız, bir gün, bir yarım akşam.

Efendim Behçet Necati Gil her dizeyi kendi kurduğu ve içinde yaşadığı dil evinden anlatır her daim. Hayatı boyunca bu dil evinde bitmez tükenmez şiirlerle yolculuk yaptı. Bunun için de o aslında kelimelerin ve şiirlerin yolunda yürüyen bir abdaldı. Az önce de özlem şiiriyle yad ettik efendim onu. Ve madem Behçet Necati Gil dedik, hadi güzel iki sanat müziği eseri dinleyelim. En sevdiklerimizden gelsin. Hepinize, yüreklerinize gelsin.

İnanın değerli dostlar, o iki güzel sanat müziği eseri bana çok iyi geldi. İnşallah sizlere de iyi gelmiştir. Velhasıl değerli şiir dostlarım, içinizden geçen kelimeler vardır. Söyleyemediklerinizi söyletir hani bazen. İnşallah seçtiğimiz şiirler ve şarkılar da söyleyemediklerinize bir nebze olsa da ses olabilmiştir. Söyleyebildiklerimiz sizin olsun. Efendim, söyleyemediklerimiz bizim olsun. Yolumuza, yolculuğumuza yeni katılan radyo dostları, her nerede bizi dinliyorsanız iki güzel eseri, sıradaki şarkıları size armağan ediyorum.

0: Gün efendim. Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

hızla alçalan bulutlar. Karanlık bir ağırlık. Hava ağır. Toprak ağır. Yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun açalar puslu lacivert. Bir sis kuşattı ormanı. Karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert. Elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele? Elini bir tutan. Bilekleri bembeyaz kuğu boynu. Parmakları uzun ve ince. Sımsıcak bakışları suç ortağı. Kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu, tek başına özgürlük ne işe yarayacak, bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye, özgürlük mutlaka paylaşılacak suç ortağı bir sevgi.

Sol yanımda kurduğum dünyanın sahibi. Ne çok şey barındırıyorsun içinde bir bilsen. Sevgiyi, kızgınlığı, aşkı, neşeyi, küsmeyi ve en güzeli de şefkati. Öylesine kıymetlisin ki benim için. Söylediğin her kelimede can buluyorum. Ilık ılık akıyorsun hücrelerime. Dudaklarına düşen bir kar tanesi gibi eriyorum her cümlende. Sen benim sığınağım, kokusuna dayanamadığım, dokunmaya kıyamadığım, dindiremediğim susuzluğum, ardından koşup varamadığım en uzak mesafem, en yakın hissettiğimsin. Efendim, bu kadar güzel anlatılır. Özlemek, hasret, sevgi bu kadar güzel anlatılır. Diliyorum ki hayatınızda hepiniz, sevgili dostlar, hepiniz bu kadar sevilirsiniz. Hepiniz bu kadar hissederek, hissettirerek seversiniz.

Bir köprünün korkuluklarına yaslanıp suya uzun uzun bakacaktık oysa. Köprü aynı köprü. Su gitti. Suya vuran aksin gitti. Sesin gitti. Renkler gitti. Yeni açmış bir menekşede kokun gitti. Sen gittin ya, kiraz ağacının dallarında belirmedi bir daha baharın müjdeleri. Dağ yollarında şelaleler köpürmedi. Sen gittin ya, gece kuşları konuşmadı, söylemedi. Bu cansız ayaklarım koşmadı, yürümedi. Sen gittin ya, dudaklarım sevmedi upuzun cümleleri, not düşmedi önemli gün ve geceleri. Gittin ya, serseri çiçekler açmadı, kokusu duyulmadı, yamaçlar beyaz.

Yağmurlar yağmadı, nehirler dalga dalga kaynamadı. Ateşin gölgesi suya dalmadı. Gelsen, çıka gelsen, böyle böyle bir akşamüstü. Rüzgar emretse, savrulsa bulutlar, başımın üzerinde aralansa masmavi gökyüzü. Ah, ah. Nerede kaybettim izini? Nerede kaybettim izini?

Değerli dostlarım, izlerini kaybettiklerimize gelsin. Kendimden bir şiirdi, yüreğimden bir şiirdi. Hepimize izini kaybettiklerimize adayalım ve yolumuza devam edelim efendim.

Efendim, bugün sizler için kendi yaşantılarından yola çıkarak sağlam kalemleriyle kağıda döken şairlerimizin hasrete dair şiirlerine ses olmaya çalıştık. Tabii ki gönlümüz el verdiğince. Özlemek geçmişle ilgili değildir efendim. Gelecekle ilgilidir. Artık yok olduğu için değil, bir daha olmayacak diye üzülür insan. Daha neler yaşayacağını bilmeden. Efendim, bendeniz Serkan Yılmaz. Bugünkü yarenliğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşabilmek umuduyla, sürçülisan ettikse affola. Hoşça kalın, aşkla, aşkla, aşkla kalın efendim.

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi sona erdi.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Gün efem 99.9.
1: Bir tek beni bağlar benim aldığım yara, hiçbir zaman acı

karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandım bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözledim. Sevdim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bebilsen seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.